kure belere başay bir bekşa peçi koleme pera başay bir bekşa lendi kure belere başay bir bekşa peçi koleme pera başay bir bekşa.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.